0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik'i makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Zeki Dişkaya'ya, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Çelik'e ve federasyona bağlı cemiyet başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

kalbim olsa daim meskenin, meskenim cennet olurdun nerede olsam bendenin. Rahmeten lil alemin, mihmanım ol gir kalbime. Büsbütün dünyaya tırnağım değişmem ben senin. Vasılı cennet olursam istemem bir arkaya. Aşıkın zindanı elbet yar yanından başka yer. Aşıkım, maşuka vasıl olduğum yer cennetim. Onsuz el vermez saadet, onsuz olmaz aşka

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi yüksek öğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yüksek öğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'nin fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı, farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeleği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kaside-i Bürde. Fertli olan İmam Buhsiri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser

sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize

çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

rıza, Allah'ın bize verdikleriyle yetinmek, kimsenin ne malında ne de başka bir şeyinde gözü olmamak. Allah, kazasına, kaderine, hükmüne razı olanları sever. Dünyanın ve ahiretin en yüksek mükafatlarına ermek, O'nun verdiklerine razı olmakta oluyor. Kim Rabbine, rızasına ermiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatle hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Kehf Suresi 109. Ayet. Ey Rabbimiz! Sen El-Hamid'sin. Şükre ve teşekküre gerçekten layık olansın. Eş-Şekürsün. Şükredilmeye en layık olan sensin. Kendi rızası için yapılan iyi işler karşılığında büyük mükafatlar verensin. %100 senin rızan için yapılan ameller arasına bizim de amellerimizi kat ya Rabbi. Senden lütuf ve rızanı istiyoruz. Ya Rabbi, sen kaderine boyun bükenleri selamet yollarına eriştirirsin. Karanlıklardan aydınlığa çıkarırsın. Bizi de dosdoğru bir yola ilet. Bize senin rızanı kazandırıcı sebep ve yollar göster. Nefislerimize zor gelen şeylere karşı dayanma gücü ver.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: İnsan, hata ve günahlarıyla nefsine yenik düşen, sonra bundan hicap edip Rabbine yönelen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, Allah'a tevbe ediniz ve ondan bağışlanma dileyiniz. Ben de günde 100 defa tevbe ederim." buyurdu. Müslim. Tevbe ya Rabbi. İşlediğimiz her hataya tevbe. Sensin bu aciz kulun Rabbi ve sahibi. Sensin gönüllerimizin ilacı. Sensin bize her nefesi bahşeden. Günahlarla açılan ağzımızı tevbe ile kapatmayı nasip et. Hataya giden ayaklarımızı tevbe ile döndür. Rahmetinle muamele ile. Seni unutan aklımıza feraset, senin zikrinden mahrum kalan kalplerimize tesbihle inşirah ve bize en doğru istikameti nasip eyle.
1: Kamu spotu.
2: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.
3: Cartoons of the Prophet Muhammad that appeared last September in a Danish newspaper have caused outrage among some Muslims. In the past several days, some protests turned violent.

Canını buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost andan bize geldi. Viran gönül nur oldu, cihanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Müziki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüya FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Erenlerin, ariflerin diliyle hamdolsun bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, gönüllerimize sevgi ve merhamet tohumlarını eken Yüce Rabbimize. Salat ve selam olsun sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurarak bize yuva kurmanın ve o yuvayı korumanın en güzel örneği olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve güzin ashabına. Aziz kardeşlerim, bugün inşallah belki de hayatımızın en mahrem, en kıymetli ama bir o kadar da fırtınalı denizlerde seyreden sığınağını konuşacağız. Yani aileyi konuşacağız bugün inşallah. Konumuz aileyi ayakta tutan değerler. Biliyorsunuz aile kurumu toplumun temelidir, değil mi? Ümmetin temelidir, devletin temelidir. Aile çöktüğü zaman toplumda içten içe çökmüş sayılır. Bundan dolayı ailelerimiz her birimizin sığınağıdır, değil mi? Aile sadece aynı çatı altında yaşayan insanların oluşturduğu bir kalabalık mıdır? Yoksa ruhların birbirine denk düştüğü, gönüllerin birbirine teselli olduğu bir cennet numunesi midir? Eğer ailemizde huzurumuz varsa kıymetli kardeşlerim, cennete gitmek için vefat etmeye gerek yok diyorum. Tabii benzetmeyle söylüyorum. Yüce Rabbimizin cenneti hayal edemeyeceğimiz, tahayyül edemeyeceğimiz büyüklükte, genişlikte ve insana nimetleri bakımından her türlü tatmin eder, doyurur. Aynı şekilde ailemizde huzur yoksa kıymetli kardeşlerim, cehennemi yaşamak için de ölmeye gerek kalmıyor. İnsanın ailesinin içerisindeki huzursuzluk onu en çok rahatsız eden şeydir. Huzursuzluk dışarıda olursa, mesela iş yerinizde olursa, iş yerinizi, işinizi değiştirirsiniz. Komşularınızla olursa evinizi değiştirirsiniz, yer değiştirirsiniz. Ama huzursuzluk evimizin içindeyse kıymetli kardeşlerim, işte o zaman sıkıntılar başlıyor. O zaman eşlerimizi de değiştiririz. Yani bu da Allah'ın haram saymadığı bir mesele diye düşünebiliriz. Netice itibariyle Allah'ın en sevmediği, en çok buğz ettiği helaldir boşanma denilmiş. Yani nikah bağı yeri geldiği zaman çözülebilen de bir bağdır. Ama bu o kadar kolay olmuyor. Hele de çocuklarımız varsa artık. İnsan eşler birbirlerine yeni eşler bulabiliyor ama çocuklar kendilerine yeni anne babalar bulamıyor kıymetli kardeşlerim. Şirazeden çıkmış oluyor, ayar bir kere bozulmuş oluyor. Ondan sonra da düzen tutturmak hayli zorlaşıyor. Bu yüzden aileler her birimizin huzura erdiği, sükuna erdiği mekanlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailenin varlığını, aramızdaki sevgi ve muhabbetin varlığını Yüce Rabbim kendisinin varlığının delillerinden olarak
saymış, zikretmiş. Rum suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha. Kendisiyle sükuna, huzura eresiniz diye içinizden eşler yaratması, var etmesi. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Ve aranıza sevgi ve merhamet koyması Allah'ın varlığının delillerinden sayılmış. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yetefekkerûn. Muhakkak ki Allah'ın eşlerimizden, içimizden huzura ermemiz için eşler yaratması ve aramıza sevgi ve muhabbet bahşetmesi düşünen kavim için ibretlerle doludur kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu minvalde bir bakalım. Eğer ailede sevgi yoksa, saygı yoksa, hoşgörü yoksa, karşılıklı anlayış yoksa, o ailede nasıl huzur olur, nasıl bereket olur? Bugün maalesef modern çağın en büyük fırtınaları kıymetli kardeşlerim, bu kalenin, aile kalesinin surlarını dövüyor ne yazık ki. Bireyselliğin, yalnızlığın, önce ben demenin kutsandığı bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyanın pırıltılı ama sahte dünyaları gerçek ilişkilerimizin samimiyetini kemirmekte. Aynı odanın içinde, aynı masanın etrafında oturan ama ellerindeki küçücük ekranlara bakmaktan birbirinin gözünün içine bakamayan aile fertleri haline geldik bugün ne yazık ki. İşte bu yüzden kendimize sormamız gerekiyor kıymetli cemaatimiz. Bizim yuvalarımızı ayakta tutan o harç, o sarsılmaz değerler nelerdir? Buna birkaç maddede cevap vermeye gayret edeceğiz Allah izin verirse. Birincisi sevgi ve merhamet kıymetli kardeşlerim. Yukarıda okuduğum ayet-i kerimede de açık bir şekilde Yüce Rabbimiz bunu ortaya koymuş oldu. Bir ailede sevgi ve merhamet yok ise o ailenin harcında eksiklik var demektir. O aile kalesini bir arada tutan taşlar gevşemeye başlamış demektir kıymetli kardeşlerim. Onun için sevgi ve merhamet sütunların, aileyi ayakta tutan sütunların belki de en önemlisidir. Tabii bizim medeniyetimizde sevgi emek ister, sadakat ister. Hepsinden önemlisi merhametle beslenmek ister. Merhameti olmayan sevgi ilk fırtınada kuruyup gitmeye mahkumdur değerli cemaatimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş. Errahimune yerhamuhumur rahman. Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yani Allahu Teala'nın isimlerinden biri Er-Rahman. Merhamet edenlere Rahman merhamet eder. İrhamu men fil erzi. Siz yeryüzündekilere karşı merhamet edin. Yerhamkum men fis sema. Ki göklerdekiler de size merhamet etsin. Yani bir insan kendisi yanında bulunanlara, emri altında çalışanlara, eşine, dostuna, arkadaşına, komşusuna, trafiğe çıktığı zaman trafikte merhametini bırakmışsa, merhametini unutmuşsa kıymetli kardeşlerim, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetini beklemeye ne kadar hakkı var? Elimizin altındaki yavrulara merhametsiziz. Allah'ın emri diyerek kendimize helal kıldığımız eşimize karşı merhametsiziz. Arkadaşımıza, komşumuza merhametsiziz ama diyoruz ki ya Rabbi bana merhamet eyle. Merhameti hak edebilmemiz için her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor? Kendimiz merhametli bir insan olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun gerçekten çok merhametli bir insan olduğunu biliyoruz. Gerek evinde eşine, eşlerine, çocuklarına karşı olsun, gerek dışarıda olsun. O rahmet peygamberi idi kıymetli kardeşlerim. Bununla beraber evine özel olarak baktığımız zaman Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam zaman zaman
kendi elbisesini kendisi diker, ayakkabısını temizler, tamir eder. Evin işlerinde de ailesine yardım ederdi. Bakın onun yoğunluğuna bir bakalım, ama arta kalan zamanlarda çok büyük olmasa da küçük bir yardım bile eşimizin, muhatabımızın takdirini kazanmaya yetebiliyor kıymetli kardeşlerim. Tamamını yapamıyor olsak bile ucundan tutuvermek karşımızdaki kişiye anlayışla davranmamızın bir göstergesi olur diye düşünüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşe validemizle yarışa giriyorlar. Yürüyüş yarışı veya koşu yarışı, artık bilmiyorum. Herkesin hayatında, döneminde böyle şeyler de olabilir. Tabii koşu deyince böyle eşofmanları çekmiş maraton yarışı falan değil yani. Öyle düşünmeyeceğiz. Netice itibariyle Hazreti Ayşe validemiz yarıştan galip geliyor. Yaşı da genç zaten. Çok beklendik, olağan bir şey. Ama aradan yıllar geçtikten sonra tekrar hadi yarış yapalım diye birbirlerine söylüyorlar. Bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin annemizi yeniyor. Ve Peygamberimiz diyor ki geriye dönük olarak, Ayşe diyor bu onun revanşıydı diyor. Yani aradan yıllar geçmiş ama o yarışı sen kazanmıştın, bunu da ben kazanmıştım diyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle sizler bizler gibi insandı kıymetli kardeşlerim. Ama öbür yönüyle Allah'ın nebisiydi. Allah'tan haber alıyordu. Risalet görevi vardı. Bizden farklı yönleri de var. Ama evinin içerisinde sizin bizim gibi böyle yaşayan, eşiyle konuşan, çocuklarını seven, değil mi? Evinin geçiminin derdine düşen bir tarafı vardı bize örnek olması bakımından. Değerli kardeşlerim, nedir peki merhamet? Merhamet, eşinin ve çocuklarının eksiğini kapatmaktır. Yüzüne vurmak değil. Yorgunluğuna yük olmak değil, muhatabımızın yükünü hafifletmektir merhamet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, biz her şeyi ondan öğrendik. Bizim rehberimiz o, değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Küçükleri sevmeyi biz Allah Resulü'nden öğrendik. Büyüklere saygı göstermeyi, aile büyüklerimize nasıl davranacağımızı nereden öğrendik? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendik kıymetli kardeşlerim. Şöyle buyurmuş: "Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana." Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Efendimiz'den olmayan kimden oluyor kıymetli kardeşlerim? Onun takdirini de sizlere bırakmış oluyoruz. Saygı sevgiyle kazanılıyor değerli kardeşlerim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor: "Saygı sevginin besleyip büyüttüğü bebektir. Severseniz saygı görürsünüz. Ama siz hiç sevmeden saygı bekleyin. Ben padişah olayım tabir caizse, sen de benim tebaam ol, halkım ol, vatandaşım ol. Öyle olmuyor. Seversiniz, karşılığında saygı görürsünüz." Cenab-ı Allah bu dünyanın düzenini bu şekilde kurmuş kıymetli kardeşlerim. Yine aileyi ayakta tutan sütunlar demiştik. Bunlardan ikincisi de adalet ve hakkaniyet. Adaletin olmadığı yerde, hakkaniyetin olmadığı yerde huzur olmaz. Ailede de olmaz bu huzur, iş yerinde de olmaz, komşular arasında da olmaz. Aslında ailenin temeli diye saydığımız sütunlar aynı zamanda toplumu da ayakta tutan sütunlardır. Zaten toplumun temel harcı nedir? Ayakta tutan kale nedir? Ailedir. Bundan dolayı benzerlik olması aralarında çok normal, çok doğal kıymetli kardeşlerim. Bir evde huzur sadece duyguyla değil, adil bir hak dengesiyle korunur. Eşlerin birbirine karşı hakları olduğu gibi, anne babanın evlatlar arasında, evlatların anne babaya karşı, kardeşlerin birbirlerine karşı da hakları vardır. Cenab-ı Allah hepsinin hakkını teslim etmiştir. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili şöyle buyurmuş Nahl suresinde: "Estaizu billah
İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil gurba ila ahiril ayah. Cuma namazlarında sürekli hocalarımız okuyor değil mi kürsülerden? Ne diyor? Allah, muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Adaletli olmak Allah'ın emridir. İhsanda bulunmak, yani bazen üzerimize düşmeyen şeyleri de iyilik olarak yapmak Allah'ımızın, Yüce Rabbimizin emridir. Yakınlarımıza bakmak Yüce Rabbimizin emridir kıymetli kardeşlerim. Tabii ailede adalet dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen çocuklar arasında adaletli davranmak. Adaletli davranmakla mükellefiz. Yapabildiğimiz kadarıyla. İnsanız ya, bir insanın yapabildiği kadarıyla adil olmaya çalışmak her birimizin vazifesidir. Netice itibariyle çocuklarımız belki bunun farkında olmayabilir yani. Ama bize düşen gücümüz yettiği kadarıyla adil olmaya çalışmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen sahabilere şöyle bir söz söylüyor. İ'dilû beyne evlâdikum, i'dilû beyne evlâdikum. Çocuklarınız arasında adaletli olun. Adaletli olun çocuklarınız arasında. Bu olayın şöyle bir sebebi de var. Sahabeden Beşir bin Sa'd radıyallahu anh oğlu Numan'a özel bir bağış yapmak istemiş. Daha doğrusu annesi bunu teşvik etmiş, Numan'a bağış yapmasını. O da bağışta bulunmuş, ona özel bir bağış. Bunun üzerine demiş ki annesi, bu bağışı Peygamber Efendimiz'e gidip sorup tasdik ettirelim demiş ve birlikte gelmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına durumu anlatmışlar. Peygamber Efendimiz özel bir bağış olduğunu öğrenince demiş, bunu diğer çocuklarınıza da yaptınız mı benzer şeyleri? Bu şekilde sorunca onlar da hayır ya Resulallah, bunu Numan'a yaptık diye cevap vermişler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, beni zulme şahit kılmayın, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurmuş kıymetli cemaatimiz. Evet, adaletli olmak zorundayız. Özellikle de evimizde ve çocuklarımız arasında. Aileyi ayakta tutan değerlerden üçüncüsü sadakat, edep, mahremiyet ve iffet. Bunları sayabiliriz. Tabii taksimatı kim yaparsa farklı bir taksim yapabilir. Yani bu konunun bir bağlamı olması için, bir düzeni olması için bizim koyduğumuz başlıklar oldu. Siz buna farklı isimler de verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Aileyi sarsılmaz kılan üçüncü değer sadakat ve güvendir dedik. Sadakat ve güvenin olmadığı yerde insan saraylarda yaşasa bile, etrafında hizmetçileri olsa bile yaşadığı yer saray değil, bir zindan olur. Güven biriktirilmesi yıllar alan ama kaybedilmesi birkaç saniyeye bakan bir hususiyettir. Bir billur kasedir adeta. Kırıldıktan sonra tamiri mümkün olmaz. Yüce Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Müminlerin özelliklerini sayarken onların özelliklerinden birisi de emanete sahip çıkarlar. Verdikleri söze sadakat gösterirler diyor. Eşler Allah'ın adıyla birbirini kendisine helal kıldığı için bu söz, bu sadakat sözü ömür boyu devam eder ve Allah katında verilmiş olan ve sorumluluk gerektiren en ağır şartlardandır kıymetli kardeşlerim. Onun için Müslüman her şeyden önce verdiği sözü tutacak. Nikah kıyarken demiyor muyuz iyi günde kötü günde diye soruyor değil mi memurlar? Hayat sadece hep iyi zamanlardan ibaret değil, hep kötü zamanlardan da ibaret değil. Bazen sıkıntılar gelir, bizi bunaltabilir falan ama bilelim ki dünyada sıkıntı da baki değil,
sükunet de baki değil kıymetli kardeşlerim. Bunu düşüneceğiz, yeri gelecek sabredeceğiz değil mi? Sabırlı olup ailemizin içerisindeki sorunumuzu kendimiz çözmenin yoluna gideceğiz. İhtiyaç olursa dışarıdan destek de alınabilir elbette. Bunun da bir sakıncası yok. Şimdi mahremiyet dediğimiz zaman artık günümüzde sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı bir zamanda aile mahremiyetinin ne yazık ki zedelendiğine şahit olmaktayız. Anadolu insanı, Müslümanlar, Müslüman medeniyeti akşam olduğu zaman ne yapıyoruz? Perdelerimizi kapatıyoruz değil mi? Evimizin içi görülmesin diye. Orası bizim mahremimiz, özel alanımız. Orayı gözetlemeye çalışsa birisi ne yaparız? Dava açarız, kızarız değil mi? Engel oluruz yani. Ama sosyal medyaya baktığımız zaman evimizin içerisinden kendimize mahrem diyebilecek şeylerin paylaşıldığını ne yazık ki görüyoruz. Mahremiyet gidiyor. Bununla beraber diğer değerler gidiyor, yok oluyor. Ondan sonra da ailenin dibine dinamit koyuluyor kıymetli kardeşlerim. Aile gidince de toplum gidiyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Cenab-ı Allah erkekle kadını tarif ederken öyle bir ifade kullanmış ki bu ifadede bizim için hakikaten ibret var. Şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Hünne libâsul lekum ve entum libâsul lehunne. Onlar yani o kadınlar sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Bak ne kadar muhteşem bir benzetme. Üstünlük yarışına girmeye gerek var mı? Onlar bizim elbisemiz, biz onların elbisesiyiz değil mi? Ne yapar elbise? İnsanı soğuktan korur, sıcaktan korur değil mi? Ayıp yerlerini, görünmeyecek yerlerini örter, kapatır. O halde şu benzetmenin güzelliğine bakacak olursak, eşler birbirlerinin kıymetli kardeşlerim kusurlarını gizlemeli, ifşa etmemeli. Ailenin sırrı dışarıya çıkmamalı. Ki aile mahremiyeti korunmuş olabilsin. Eşlerin birbirine olan saygısı, güveni devam edebilsin. Yine bir başka sütuna geçecek olursak vefa ve kadir şinaslık aileyi ayakta tutan dördüncü sütun diye tasnif etmişiz biz. Az önce de söyledik. Evlilik dediğimiz şey sadece gençliğin, neşenin, varlığın ortaklığı değil, hastalığın, yaşlılığın ve zor anların da ortaklığıdır. Bu yüzden iyi günde kötü günde diye söz veririz nüfus memurunun karşısında kıymetli kardeşlerim. Onun için vefa ve kadir şinaslık da kesinlikle ihmal edilmeyecek bir değerdir. Eşler birbirine vefalı olmalı değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizi sık sık yad eder. Bir kurban kestiği zaman onun dostlarına da akrabalarına da gönderilmesini ister. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz biraz bu sözden ya da bu vefadan, bu ilgiden rahatsız olur. Der ki ya Resulallah, Allah sana ondan daha hayırlı ve daha gencini vermişken nedir bu Hatice'ye düşkünlük tarzında şeyler söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu onaylamaz. Ne der? Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Herkes beni yalanlarken bana o inandı. Herkes sırtına dönerken o malıyla da canıyla da yanımda oldu. Herkesin benden kaçtığı sıralarda en büyük destekçim o idi der ve vefasını bu şekilde ifade etmiş olur. Günümüzde de bir kıssa, hikaye okuduğumu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla onu da paylaşayım. Vefa deyince aklıma o geldi değerli kardeşlerim. Bir yaşlı amcamızın hanımı hasta olmuş. Aynı zamanda Alzheimer hastası da hastanede tedavi görüyor. Tedavisi uzadıkça uzamış. Fakat ihtiyar amcamız günübirlik her gün hanımını ziyarete gidiyor. Ona kahvaltılık hazırlayıp götürüyor yapabildiği kadarıyla. Birlikte kahvaltı yapıyorlar. Her ne kadar o ayrı da olsa destek olmaya devam ediyor. Fakat günün birinde yolda giderken
bir kaza geçiriyor amcamız. Kaza geçirdikten sonra hastaneye kaldırılıyor. Elinde hazırladığı gene o kahvaltılık malzemelerden falan var. Hastanede tedavi olmuş. Kendine geldikten sonra saati sormuş. Ona bakmakta olan hemşirelere. Demişler ki amca saat 10 oldu. Eyvah demiş, 10 mu oldu? Hayırdır, işin mi var deyince, hanımı ziyarete gidiyordum ama kaza geçirdim. Saat 9'da normalde onunla kahvaltı yapmamız gerekiyordu. Amca sorunca hasta bakıcı, nerede teyzemiz, nerede kahvaltı yapıyorsunuz deyince, hastanede o da demiş Alzheimer hastası. Alzheimer lafını duyunca hasta bakıcı, amca demiş niye sorun ediyorsun, o zaten saati de bilmez. Bu hastalık ilerlediği zaman böyle oluyor, Allah muhafaza etsin. Saati de bilmez, belki seni de tanımaz, sorun etme deyince, yavrum diyor, saati o bilmiyor ama ben biliyorum. O beni tanımıyor ama ben onu tanıyorum. Vefaya bakar mısınız? O beni bilir bilmez demiyor, ben onu tanıyorum diyor. Kadir Şinaslık örneği günümüzde de görebiliriz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun hayatı bunlarla doludur. Bugün de kıymetli kardeşlerim, iyiye örnek olacak nice güzel insanlar var. Kötüye örnek olacak Ebu Cehil'i temsil eden nice kötü insanlar da var. Değil mi? Size bize düşen iyilere örnek olmaya çalışmak. Ebu Cehil değil, değil mi rehberimiz? Ebu Leheb değil rehberimiz. Kim bizim rehberimiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ailemizin içinde de öyle, ailemizin dışında da öyle. O zaman biz onun gibi olmaya gayret etmeliyiz. Merhamet denince, güven denince, emniyet denince, güzel ahlak denince aklımıza kim geliyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Müslümanların örneği de o olmalı kıymetli kardeşlerim. Yani inanıyoruz, elhamdülillah Müslümanız. Ülkemizin de %99'u Müslümanız diyoruz. Değil mi? Müslüman. Ama sokaklarımıza baktığımız zaman aynı İslam'ı görebiliyor muyuz acaba? Çok basit kabul ettiğimiz değerlerimiz bile aşınmış yahu. Yani yaşlıya saygı gösterilirdi. Bunu herkes yapardı. Namaz kılan da yapardı, kılmayan da yapardı. Anadolu insanı değil mi? İnancı ne olursa olsun büyüğe yer gösterirdi, saygı gösterirdi. Şimdi büyükle ağız dalaşına giriyorlar yer vermemek için. Ne oldu bize diyorum yahu? Ne oldu bize? Ne değişti? Bu toplumun üzerinden neler geçti? Bunu düşünüyoruz. Ama size bize düşen iyi örnek olmaya çalışmak. Güler yüzlü olmaya çalışmak. Tatlı dilli olmaya çalışmak. Hem evimizde hem dışarıda. Eğer güler yüzlüysek, tatlı dilliysek, bunu en çok kim hak ediyor kıymetli kardeşlerim? Bize en yakın olanlar, yani ailemiz, yani eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, değil mi? Varsa dedemiz, nenemiz, halamız, teyzemiz, yakınlarımız bunu en çok hak eden insanlar. Dışarıda melek,

dediğimiz modeller var. Kıymetli kardeşlerim, annemiz babamız da bizim cennetimize birer vesile olabilir evde bizimle beraber yaşıyorlarsa. Bakın Yüce Rabbimiz İslam dinini göndermiş değil mi? Kur'an-ı Kerim'e, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e de emirler ve yasaklar koymuş. O emirlerden biri, o hükümlerden birisi şöyle, estaizu billah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin diyor Cenab-ı Allah, sadece kendisine kulluk etmenize hükmetti, bunu emretti. Bir de anne babaya ihsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı emretti. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا. Eğer senin anne babandan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, onlara öf bile deme, onları hiçbir şekilde üzme. وَلَا تَنْحَرْهُمَا, onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا, onlara güzel söz söyle. Çünkü sen küçükken, çocukken, bebekken onlar sana çok güzel sözler söylediler. 50 defa sordu sana bu baba bu ne diye, anne bu ne diye. Hiç azarlamadın. Her seferinde ona dedin ki bu kağıttır. Bununla yazı yazılır. Döndün döndün söyledin. Usandın mı hiç? Usanmadın. O zaman usanmayan kişi yaşlandığı zaman, ileride anne baba olduğu zaman, of ne kadar da sıktın yahu dememek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Sabırlı olmak gerekiyor. Uykularını bizim için kim böldü? Kim böler birbirinin, birbiri için uykularını? Anne babalar değil mi? Dünyada en çok hürmete layık olan insanlar annemiz ve babamızdır. Önce annemiz, sonra babamızdır. Hadis-i şerifte de geçiyor da konumuz dağıtmamak adına oralara girmeyeyim. Onun için annemiz babamız varsa evde bizim cennete gitmemiz için bir vesile olur. Sadece anne baba olması gerekmiyor. Yaşından dolayı insana hürmet gösterilir değil mi? Sadece yaşından dolayı. Hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş kıymetli kardeşlerim. Me ekrame şabun şeyhan lisinnihi. Eğer bir genç sadece yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, ikramda bulunursa, illa sakharallahu lehu men yukrimuhu inde sinnihi, o kişiye Cenab-ı Allah kendi yaşlılığında hürmet edecek birilerini gönderir. Yani ben nasıl davranıyorsam bana da öyle davranılacak değil mi? Bunda hiç kuşku, hiç tereddüt yok. Aileyi ayakta tutan bir diğer unsura geçecek olursak, nezaket ve güzel söz olarak taksim etmişiz kıymetli cemaatimiz. Güzel sözün olmadığı yerde, kaba sözün olduğu yerde şeytanlar cirit atar. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuş, estaizu billah, leysel mu'minu bitta'ani. Bu hadis-i şerif, peygamberimizin sözü bu. Allahu Teala ayette şöyle buyuruyor. Ve kul li'ibadi yaqulu allati hiye ahsan. Kullarıma söyle diyor Cenab-ı Allah. De ki kullarıma en güzel olan sözleri söylesinler. İnne şeytane yenza'u beynehum. Çünkü şeytan aralarında dolaşır. Sözün kibarlığı, nezaketi ortadan kaybolduğunda o boşluğu, o alanı kötü sözler, daha sonra da şeytanlar doldurur ve kavga kaçınılmaz olur değerli cemaatimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şöyle buyurmuş, mümini tarif ederken, mümin le'an değildir, yani ayıplayan değildir, her şeyi ayıplar, her yerde kusur arar, mümin böyle değildir. Ve la le'an, mümin lanetçi değildir. Hiçbir şeyi beğenmez. Her şeye lanet okur. Velel fahiş, mümin kaba ve çirkin sözlü davranışlı değildir. Velel bezi'i, mümin hayasız da değildir.
tersinden böyle tarif

ediyor istenmeyen huylara. Bir başka hadis-i şerif var. Orada da Yüce Rabbimiz mümini bal arısına benzetmiş kıymetli kardeşlerim. Diyor ki mümin bal arısına benzer. Hep güzel yerlere konar. Güzel şeylerle beslenir. Ve ortaya da güzel ürünler koyar. Değil mi? O zaman müminin de böyle olması gerekiyor. Ve yine bal arısı konduğu yere zarar vermez. Mümini de buna benzetiyor, bal arısı gibidir. Nasıl ki arı güzel ve iyi şeyleri yiyip şifa kaynağı balı üretiyorsa, mümin de helal ve temiz olan şeyleri yiyip ortaya güzel ürünler koyar. Ne yapar? İyi iş yapar. Salih amel işler. Kendisine, ailesine, etrafına faydalı işler ortaya koyar mümin. Bulunduğu yere de zarar vermez. Zariftir yani mümin. Zarafet sahibidir. Arının konduğu yere zarar vermemesi gibi mümin de bulunduğu yere zarar vermez buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman zarafeti elden bırakmamamız lazım. Dediğim gibi nezaketimiz varsa bunu en çok bizim en yakınımızda olanlar görmeli, hissetmeli değil mi? Yani evimizdeki eşlerimiz, çocuklarımız, anne babamız, yakınlarımız, iş yerimizdeki arkadaşlarımız, kıymetli cemaatimiz. Yeri geldiğinde eline sağlık, yeri geldiğinde teşekkür ederim, yeri geldiğinde Allah razı olsun diyebilmek erdemdir değil mi? Yeri geldiğinde özür dilerim diyebilmek de erdemdir kıymetli kardeşlerim. Bunu da dediğim gibi en çok yakınımızdakiler hak ederler. Aileyi ayakta tutan bir diğer unsur olarak istişare ve bağışlama demişiz. Bir de sabır. Olmazsa olmaz. Fırtınasız evlilik olmaz kıymetli cemaatimiz. Önemli olan fırtınada gemiyi batırmamaktır. O fırtınadan gemiyi sahili selamete çıkarmaktır asıl olan. Her ailede huzursuzluklar olabilir ama bu huzursuzluklar o ailenin dağılmasına, yok olmasına değil, güçlenmesine vesile olmalı. Böyle davranmalı Müslüman. Benlik iddiasını bir tarafa bırakması gerekir bir Müslümanın, özellikle de evinde değil mi? Danışması gerekir, istişare etmesi gerekir. Gerektiğinde çocuklarıyla da, eşiyle de, aileyi ilgilendiren bir karar alınacaksa ailenin bütün fertlerine danışmak en güzelidir değil mi? Çünkü bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Onun için kararı da birlikte almamız gerekiyor. Onlar ne bilir demeyeceğiz değil mi? Onlar da kendine göre şeyler bilir. Bazen bizden daha iyi şeyler bildikleri olur kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerif var ya, mehabe men istihara ve la nedime men isteşara. Peygamberimiz istişare eden yanılmaz, danışan hüsrana uğramaz buyurmuştur. Ailede adalet ve ortak akıl hüküm sürmelidir. Ailenin çimentosunun, harcının sıkı bir şekilde bir arada durabilmesi için. Zaman zaman sıkıntılı anlarda bir taraf ateş olduğunda diğer taraf su olması gerektiğini bilecek. Su olmasını bilecek. Bir taraf ateş olduğunda diğer tarafta ateş olursa ne olur? Evde yangın çıkar. Ama biri ateş biri su olursa o yangın söndürülmüş olur değil mi? Onun için yeri geldiğinde sabredeceğiz. Bazen sıkıntılarımız olacak. Sıkıntılarımızı konuşarak aşmak temel hedefimiz olmalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare ederdi değil mi? Danışırdı da, öyle olmasa danışan şaşmaz demez Peygamberimiz. İstişare eden yanılmaz demez Peygamberimiz. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, öfke ve kusur anında izlenecek yolla ilgili, bir mümin erkek
mümin kadından, yani eşinden nefret etmesin. Tabi bu mümin kadın mümin erkekten, yani eşinden nefret etmesin şeklinde de anlaşılabilecek bir şey. Eğer diyor onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyundan hoşnut olur diyor. Yani idare etmeyi, geçinebilmeyi bilmeli insan kıymetli kardeşlerim. Aileyi ayakta tutan 7. sütun diye not almışız. Maneviyat ve ibadet ortaklığı. İnsanın ruh ikizine denk düşmesi büyük bir mutluluktur, büyük bir neşe kaynağıdır değerli cemaatimiz. İnsan kendisi gibi biriyle bir yuva kurmuşsa o yuvada huzur, bereket, bolluk, her şey olur Allah'ın izniyle. Ama öyle değilse ne yapıyoruz şimdi? Gençlerimiz evlenecek oluyor. İstediğim gibi yok. Sen istenilen gibi ol bakalım önce bir, değil mi? Sen helal süt emmiş birini arıyorsun. Buna hakkın var. Ama muhatabın da helal süt emmiş birini arayacak, değil mi? Yani sen kötü olup da iyiyi beklemeye hakkın var mı? Soruyorum. Böyle bir hakkımız var mı? Biz her türlü haltı yemişiz. Yapmadığımız, işlemediğimiz günah kalmamış, kusur kalmamış. Ondan sonra günahsız ve kusursuz birini arıyoruz. Ararız, çok ararız, değil mi? Ne demiş Mevlana Celaleddin Rumi? Dostluk bağlamında söylemiş ama kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Kusursuz eş arayan da muhtemelen eşsiz kalır kıymetli kardeşlerim. Onun için insan olmanın neticesi hepimizin kusuru olduğu gibi eşimizin de, çocuklarımızın da, anne babamızın da kusuru olabilir. Kusursuz insanlarla herkes geçinir, değil mi? Kusursuz insanla herkes geçinir. Bunun bir anlamı olmaz ama kusurlu insanlarla kusuruna rağmen geçinebilmektir yiğitlik. Onun için dengimize düşmüş olmamız büyük şans. Taşları, betonları yuva yapan nedir? Gönül birlikteliğidir değerli kardeşlerim. Ev dediğiniz şey, değil mi? Betondan, çimentodan, demirden, haçtan yapılmıştır. Eğer içerisinde sizi huzura kavuşturan bir eş yoksa, çocuklar yoksa, orası bir beton yığını olmaktan öte geçemez. Ne olur orası? Beton yığını olur. Ama içerisinde sevgi varsa, merhamet varsa, saygı varsa, hoşgörü varsa, anlayış varsa, sabır varsa, orası bir yuva olmuş olur. Tabii bu ortaklık, hayat boyu devam eden ortaklık, ibadetlerde de ortaklık olursa tadından yenmez diye düşünüyoruz. Cenab-ı Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha buyurmuş. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Peygamberimize hitap ama manası hepimize şamildir, değil mi bu hitabın? Ne diyor? Ailene namazı emret, sen de sabırla namaza devam et. Bugün eşler ibadet ederken birbirlerine destek olmalı. Hocayız da bize sorular soruluyor. Ya hocam işte eşim şöyle, eşim böyle gibisinden. En güzel yapacağımız şey iyi bir örnek olmak. Örnek olduktan sonra hal diliyle yaşayarak ibadete teşvik etmek. Dille söylemek de güzel. Özellikle çocuklarımızı dille söylemek, küçük yaşlarda alıştırmak önemli değerli kardeşlerim. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o derir. Küçük yaşta örtünmeyi öğrenememiş insanlar büyüdüklerinde zorluk çekiyorlar, değil mi? Sıkıyor beni diyor. Ama oysa anneannelerimize, babaannelerimize desek ki şu başörtünü bir çıkarıver, bir fotoğrafını alacağız. Geçmişte böyle şeyler vardı, değil mi? Sanki bütün elbisesini çıkarmak gibi zor geliyor ona. Nedir sebebi? Küçüklükten alışmakla alakalıdır. Namaz da böyledir, örtünme de böyledir, diğer alışkanlıklar da böyledir. Onun için kendimiz yaşayarak örnek olacağız. Çocuklarımıza da iyi nasihatlerle, eşimize de güzel nasihatlerle ibadetimize ortaklık etmelerini isteyeceğiz onlardan. Evet kıymetli kardeşlerim, aileyi ayakta tutan sütunlar aşağı yukarı biz böyle taksim ettik. Dediğim gibi farklı şekillerde taksimat yapılıp çok daha fazla şey söylemek
mümkün. Ama bu kadar kafi diye düşünüyorum. Malum önümüzdeki hafta pazartesi günü okullarımız açılacak Allah izin verirse. 18 milyondan fazla öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen ders başı yapacak değil mi? Tabii bu kadar büyük bir hareketlilik bütün toplumu da etkiliyor. Yollardaki trafik de ona göre olmaya başlıyor. Her şey, tatiller, izin planları, her şey okula göre ayarlanmış oluyor doğal olarak. Yani yeni bir hareketlilik başlamış olacak değerli kardeşlerim. Bundan dolayı eğitimle alakalı da birkaç kelam etsek, hem eğitim zaten aileden bağımsız da hiçbir şekilde düşünülemez değil mi? Çocuğun ilk eğitimi nerede başlar? Biz hiç fark etmeden ailelerimizde başlar. Çocuklar eğitimini aileden alırlar. Büyüğe saygı göstermeyi ailede alırlar değil mi çocuklar? Büyüğüne saygısızlık yapmayı, yalan söylemeyi, ahlaksız şeyleri nereden öğreniyorlar? Önce aileden, sonra sokaktan, sonra çocuk büyüdükçe durum değişmeye başlıyor. Bunun için konu aslında zaten birbiriyle bağlantılıdır. Evimizde büyüklerimiz var, yaşlılarımız var. Onlara saygısızca muamele edip çocuklarımızdan büyüklerine saygı göstermesini istersek ne olur bu? Boşuna bir istek olmuş olur. Çocuk ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Çocukken biz de öyledik. Sadece çocuk değil, hatta büyükler de. Ne diyor Ziya Paşa meşhur beytinde? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Laf söylemek kolay, slogan atmak kolay. Ama iş yapmak zor. Ailelerimizde yaşayarak örnek olmak her birimizin, her anne babanın vazifesidir değerli kardeşlerim. Tabii bununla beraber iyi bir eğitim almak, çocuklarımıza iyi bir eğitim aldırmaya çalışmak da her birimizin gayreti olmalıdır. Çünkü zaman artık böyle bir zaman. Bu eğitim öyle bir şey ki kıymetli kardeşlerim, bu olmadan toplumun ileri gitmesi, toplumun refaha kavuşması ne yazık ki mümkün olmuyor. Yüce dinimiz İslam okumayı emretmiş değil mi? Hep bilirsiniz, estaizu billah, ilk gelen ayet İkra bismi rabbikellezi halak değil mi? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Meselenin başına hatırlayacak olursak, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi Hira mağarasında iken, ona oku dedi değil mi? Peygamberimiz ne dedi? Ben okuma bilmem dedi önce. Sonra sıkıp bırakıp oku deyince ne dedi bu sefer? Neyi okuyayım dedi. Değil mi? Dolayısıyla İkra bismi rabbikellezi halak ayeti neyi okuyayım sorusunun cevabıdır. Nedir bu cevap? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bak, şunu oku demiyor. Değil mi? Bu hep dikkatimi çekmiştir. Önemli olan ne okuduğumuzdan çok niçin okuduğumuzdur. Eğer böyle düşünürsek ilimle bilimi birbirinden ayırmayız. Her ikisi de kutsaldır. Zaten ilimle bilim ayrı değildir. Arapça alime fiilini Türkçe'ye tercüme edersek bilmek çıkar. İlimin Türkçe karşılığı da bilimdir. Zihinlerimizde her ne kadar farklı manalar yüklenmiş olsa da bilim her haliyle kutsaldır. Fakat niçin yapılması gerekiyor? Yaratan Rabbimizin adıyla yapılması gerekiyor. Topluma fayda sağlayabilmesi için, insanlığın refahını temin edebilmesi için Allah'ın adıyla olmayan ilimden fayda gelmiyor. Teknolojiyi üretiyoruz ama teknolojiyi toplumun ifsadı için kullanıyorsak eğer, faydalı bir bilim değildir bu. Değil mi? Öyle bir dünya ki bilim üreten, ilim üreten teknoloji üretiyor. Teknoloji üreten kültür üretiyor değil mi? Sanatı, medeniyeti üretmiş oluyor ve empoze ediyor. Bugün bakalım, dijital ekranlarımız var her yerde. Aslında dijital ekranlarda faydalı o kadar çok içerik var ki, zararlı içerik zaten çok fazla. Faydalı da çok. Ama hangisi yaygın oluyor? Zararlı olan değil mi? 1000 tane doğru söyle. Sen 10 kişi, 100 kişi görmüyor. Bir tane yalan söyle, milyon kişi görüyor. Niye böyle? Çünkü onun algoritmasını kuranlar, ayarlayanlar öyle yapmışlar. O da biz değiliz. İşte bizim bugün
Batı medeniyetiyle boy ölçüşebilmemiz için önce ilimde, kültürde, sanatta onlarla rekabet etmemiz gerekiyor, yarışmamız gerekiyor. Ondan sonra artık ürettiğimiz kültürün yaygınlaşması mümkün olacaktır. Onun için eğitim önemli kıymetli kardeşlerim. İmkanı olan en iyi yerlere göndermeye çalışsın çocuklarını. Eğitim alsın çocuklarımız. Ama maneviyatını ihmal etmeyelim çocuklarımızın hiçbir şekilde, değil mi? Din eğitimi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Hadis-i şerif var. İlmi hal düzeyinde ilim öğrenmek farz-ı ayındır. Toplumdan bir kısmının bilimle meşgul olması, bilimle iştigal etmesi farz-ı kifayedir. Yani nedir farz-ı kifaye? Toplumda bilimle uğraşan insanlar olmazsa toplum günahkar olur. Zaten günahkar olmadan önce neler olduğunu biliyoruz. Ne oluyor? Geri kalıyoruz. Fail değil, mef'ul oluyoruz. Özne değil, nesne oluyoruz. Birileri bizi yönlendiriyor. Yapıyorsun faydalı içerik. Gazze mesela, değil mi? Gazze'yi unutmamamız gerekiyor. Yeri geldi hatırlıyorum. Yapıyorsunuz paylaşımı. Kısıtlanıyor şak diye. Niye? Ayarı sende değil çünkü. Değil mi? Onun için bunun ayarlarını ele geçirmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammediye okundu. Bugün aileden bahsetmiş olduk. Bununla beraber eğitimden de bahsettik. Allah'a şükürler olsun, artık 7-10 yaş Kur'an kurslarımız var. Daha farklı hitap eden ilkokul öğrencilerine yönelik 7-14 yaş Kur'an kurslarımız var. İmam Hatip liseleri şükürler olsun açık ayakta. Hafızlık kurslarımız var. Onun için bu meseleyi önemseyelim. Okullarda seçmeli dersler var, değil mi? Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim. Bunları tercih edelim. Okul idaresi bize teklif etmezse biz onlara teklif edelim. Müslüman evladı evladımız. Ama peygamberini tanısın, rehberini tanısın. Onun önüne bir rol model koyalım ki ondan sonra ondan iyi ve güzel şeyler beklemeye hakkımız olsun. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah duayla bitirelim. Ya Rabbel Alemin, bizleri, yuvalarımızı, vatanımızı, evlatlarımızı her türlü kötülükten, şerden, nifaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, evlerimize Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice annemiz arasındaki samimiyeti, sevgiyi, hürmeti, muhabbeti ihsan eyle. Yuvalarımızdan huzuru, bereketi, tatlı dili ver, merhameti eksik eyleme. Evlatlarımızı vatana, millete, dini mübini İslam'a hayırlı eyle. Geçimsizlik yaşayan, darlıkta olan, gönlü kırık olan tüm kardeşlerimizin yuvalarına sekinet ve ferahlık ihsan eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, amin. Bu vesileyle bu ülkenin geleceği için, çocuklarına bir şeyler verebilmek için canla başla mücadele eden fedakar öğretmenlerimizin, yeni eğitim camiamızın, bütün öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılı da hayırlara vesile olsun inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandır?
7: Bütün
6: istiyorum.
7: Sonuçlarını yanına almayı
5: en
7: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
6: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kamu Spotu.
3: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, israf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Tevazu dilinden anlamamız gereken en önemli hususların başında kişinin karşıya bırakabileceği bir gül tazeliğinde ve narinliğinde bir iletişim dilini kullanabilmesidir. Zaten insanlar karşıdaki insanı kazanabilme düsturuyla onu hep yanında olabilmesi için, onun gönlünü kazanabilmesi için kullanacağı dili doğru tercih ederse tevazu dili de kendinden gelişmiş olacaktır. Aslında bizler bunu hem kültürümüzün derinliklerinde hem de bizi biz yapan değerlerin tam orta yerinde Kur'an-ı Kerim'den de hadislerden de görebiliyoruz. Ancak sadece bunu da söylemenin yanı sıra kendi kişisel ailelerimizde de bunu ziyadesiyle yaşayan insanlarız. Olmasaydı bizim aile yapımız bu kadar uzun ve gerçekten sağlam bir yapıya dayanmayacaktı. Yine babalarımızın annelerimize hanım derken, hatun derken o değiş tarzındaki, üslubundaki yumuşaklık bile bu tevazunun en belirgin özelliğidir. Şimdi bunlar niye söylüyorum? İşte biz çoğu zaman bunları kaybettiğimiz için tevazu dilinde kaybetmiş bulunmaktayız. Kişiyi kazanma sanatı da tevazu dili. Gönlü kazanma sanatı da tevazu dili. Eğer ki sizler ve hepimiz şu an dinleyen insanlar bir insanın hayatını kazanmak mı istiyoruz? O zaman gönlünü kazanacağız. Gönlü kazanırsanız ömür kazanırsınız. Asıl mesele tabii ki ama en önemlisi şu. Sevmeyi başarabilmekten geçiyor. Yani insanlar sevme hususunda başarılı değil. Yani sevgi hususunda biz birbirimize karşı nedense cimri davranıyoruz. Örneğin bir güler yüz. Bir tatlı değil. Oysa sermayesi okulmayan sanki dünyamız canımızı veriyormuş gibi biliyor değil mi insanları maalesef. Oysa hiçbir şey değil. Güzel bir güler yüzle başlasak güne. Değil mi efendim? Güzel bir sözle başlasak. İnsanlar çoğu zaman seni seviyorum lafını söylemeyeli yıllar geçmiş oluyor. Bırakın günleri, bırakın ayları, yıllar geçiyor. Peki nedir aslında tevazu diline, yani yaşam dili haline gelmesini gerektiren sebep? Çünkü biz birliktelikleri çoğaltmayı başaramıyoruz. Birliktelikleri çoğaltmak istiyorsak ve sevgiyle insanları kazanmak istiyorsak daimi bir kalıcı hale gelebilecek bir gönül insan olmak istiyorsak tevazu gibi bizim yol rehberimiz olacak. Bunlardan en önemli unsur yumuşak bir ses tonu kullanabilmektir. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e bile sen onlara karşı sesini yumuşat der. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu Cenab-ı Allah'ın uyarısı.

istiyorsak önce kendimize sevgimiz ve saygımız olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Her sabah ayna karşısına geçip bu kıyafet yakışmış mı diye bakıyor muyuz? Bakıyoruz. En iyilerini yakıştırmaya çalışıyor muyuz? Geceden hanımefendiler ne yapar? Ütülerini hazırlarlar değil mi efendim? Şimdi bu kadar özen gösteriyoruz. Şimdi demek ki bu kadar hazırlık yapıyoruz. Bakın şimdi biz bir insana giyineceğimiz kıyafeti bu kadar seçiyorken söyleyeceğimiz kelimeyi ve üslubu niçin seçmeyiz? Çok acayip bir tenakuzdur, zıttıktır. Bu saçma sapan bir farklılıktır. Ve insanlar kendileriyle çelişen yanlarından dolayı da o kıyafeti giydiren duyguyu da çözemedikleri için sorsanız kendime saygım için giyiniyorum, iyi görünmekle. Peki şunu unutmuyor muyuz? Kelimeler elbisemiz. Nasıl görünmek istiyorsanız o şekilde konuşun, iletişime geçin. Eğer ki sizler doğru kelimeleri seçemezseniz, doğru sözcükleri kullanamazsanız insanları kazanamaz. Aslında tevazu bir insanlığı, bir insanın yaradanına kendini açabilme halidir. Tevazu kalptendir. Yürek kimin evidir? Allah'ın evi. Rabbimin olduğu yerden siz sevgiyi mahrum ederseniz, çıkartırsanız oradan Allah'ı da çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla sevgiyi kalbinize koyacaksınız. Çünkü Rabbime yakışan neyse onu koyun kalbinize. Dolayısıyla orada çünkü Allah'ımız var. Rabbimiz var. Orada o var ise siz onun yanına koyacağınız en güzel sevgi ve sevgililerle beraber. Bu kimdir bu sevgililer? Annenizdir, babanız. Peki oraya yakışan o, onlar. Dolayısıyla onlarla yürüyen, büyüyen, düşünen, hareket eden ve hayatı kucaklayan bir kalp dünyasıyla olan bir insan, bir insanı nasıl kırabilir? Nasıl üstten bakabilir? Tevazu biriniz yoksa insanlarla aranızda mesafeler var demektir. Mesafelerle yürüyen insanlarsa asla mutlu ve huzurlu değildir. Kişisel egolarıyla değişik bir kullanan insanlar çıkacaktır. Ama biz onlardan uzak duracağız. Özen ve önem göstermemiz gerekiyor. Önemli olan da zaten bizim için tevazuyu baş tacı yapan unsur kişinin Rabbinden aldığı kalu belada dediği evet ile başlayan insan olabilme sırrının ta kendisidir. Mesela yüksek ses yürümeyiniz der. Görüyor musunuz? Ayakkabıdan çıkan sesi bile dikkat çeken bir güzel dinimiz var. Ben burada hanımefendiler ve beyefendiler sesleniyorum. O ayak topuklarıyla bu çıkarttığımız sesleri yaparken, biz buradayız dercesine yaparken kime buradayız diyoruz? Orada olduğunu gören bir Rabbin yok mudur? Eğer sen orada olduğunu hissettirmek mi istiyorsun? Sen o içeriye girdiğinde salabileceğin, verebileceğin pozitif yüksek enerjiyle zaten ben buradayım de, yüzündeki güler yüzle ben buradayım de, edebinle ben buradayım, insanlara verebileceğin güzel sözlerle ben buradayım de, eğer ben buradayım mı demek istiyorsunuz, o zaman zaten siz ben yüreğimdeki sevgiyle ve yüreğimdeki Allah'ımla geliyorum dercesine arz-ı endam ettiğinizde herkes siz oradasınız diyecek zaten. Yani biz tevazu dilini özetlemeye çalıştığımız noktada en önemli unsurlardan biri bize düşen ve yakışan şudur. İnsanlar çocuklarına karşı da eşlerine karşı da tevazu dilini kullansınlar, sesini yükseltmesinler. Onun için diyoruz ki uyarıcı değil, öğretici olunuz. Uyarıcı olanlar tevazu dilinden yoksundur, öğretici olanlar tevazu sahibidir. Çünkü öğretmek işi tevazu ister. Başarılı öğretmenlere bakın, tevazu elinden hiç bırakmamışlardır. Hayır, biz bu seni seviyorum lafını çok erken söylüyoruz, ondan yerini bulmuyor. Seni seviyorum sözünü sahibine zamanında söylendiği zaman bir kıymet olacaktır. Siz ulu orta ve herkese söylediğiniz bu cümlelerle seni seviyorum dediğinizde bir manası olmayacaktır zaten. Diyelim ki evlilik öncesi söylenmiş bütün seni seviyorum sözcüklerinin birçoğunun tehlikesini görmek gerekiyor. İnsanlar doğru şekilde birbirleriyle hemhal olabilselerdi, Allah'ın emrettiği tarzda gitselerdi bu işlerde ve ondan sonra seni seviyorum deselerdi daha bir kalıcı taraf olmaz mıydı? Biz bu değerleri, bu sevgi laflarının da içini boşalttığımız için o sizin söylediğiniz daha çok söylüyoruz kısmı çok erken söylenmiş seni seviyorum laflarıdır. Bu kadar seni seviyorum diyoruz da bir an bir menfaatinize dokunduğunda nerede o sevgi? Şimdi böyle demek ki her yerde sevgi yok. Dolayısıyla sevgi, hakiki sevgi doğru işlerin, doğru zamanında olduğu zaman ortaya çıkmış olan halin ta kendisidir. Onun için yani ben her önümüze gelen seni seviyorum. Hazreti Ali'nin bununla ilgili çok güzel bir şeyi vardı. Sevgi karşılıklıdır. Ben seni çok seviyorum. Yalan söylüyorsun. Onun için, çünkü ben seni sevmiyorum. Çünkü yani dolayısıyla açık ve net olmamız lazım. Şeffaf ol. Zaten tevazuun en önemli unsuru da şeffaf oluş. Hadi de kelamın birbirine uyumlu.

0: insanlarda, haliyle kelamın örtüşmediği insanlarda ve ortamlarda huzur asla olmayacaktır. Sizin elinizden tutan, sizi yanı başınızda olan, eğer huzur olsun istiyorsanız, daimi kalıcı bir insani bir duruş olsun istiyorsanız, haliyle kelamı yan yana tutabilen benzer insanlardan olabilmek gerekiyor. İşte onun için seni seviyorum sözcüklerini eşinize, çocuğunuza, içten, kalpten söylediğinizde bir manası olacaktır. Aksi halde biz şunu kaybederiz Selim Hanım. Eğer ki biz güvenimizi kaybedersek, ki Türkiye toplumu Avrupa'da 27. ülkedir, 28 ülkeden güvende, birbirine güvende. Dolayısıyla güveni kaybetmiş toplumlarda sevgi zaten yoktur. Sevgi zaten yoktur. Onun için hepimizin üzerine düşen şu, şu andan itibaren ne olur sevgimize, sevdiğimize gerçek o sevgi gözümüzle bakalım. Sevgimize, sevdiğimize sevgi gözümüzle bakalım. O zaman dilimizde zaten bizim kalbimiz gibi güzel şeyler söyleyecektir. Güzel, diliniz söylemese bile gözünüz anlatacaktır. Bütünleştireceğiz. O uyumu ve ahengi yakalayacağız. Yakalayamazsak zaten. Bugün bir baba eve geldiğinde çocuğunu öpemiyorsa, bugün anne evden çıkarken çocuğunu öpemiyorsa ya da başka bir iş için çocuğunu erteliyorsa tevazudan bahsedebilir mi? Anne tevazusu, baba tevazusu alttan almayı, ona gerçek fedakarlık yapmayı öğretir. Emir vermeyi değil, asla. Asla. Tevazu dili insanların alttan alabilmesi, fedakarlık anlayışı ve en önemlisi ise kazanabilme sanatını ta kendisi. Bugün yavruların, çocuklar kazanamıyor ve birçoğumuz çocuğumuzun kendi çocuğumuz olmadığı hususunda, yani madden öyle ama çocuğumuzu bir başka etkenlere koruyamadığımız müddetçe kendi çocuğumuz gibi davranmıyorlar. Çocuğumu tanıyamıyorum demiyor musun? İşte bunlardır. Onun için dikkat edeceğiz. İnşallah Rabbim hepimizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Bu tevazuyu koruyabilmek, bu tevazu dille yaşayabilmektir inşallah.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum.
3: Hesabım şifre 14 15 11.
5: Buradan puan kazandınız.
6: Şifre 14 15.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
9: Havalar gittikçe soğuyor. Yapraklarını iyiden iyiye döken ağaçlar, kışın çetin yağmurlarına, rüzgarlarına kendilerini hazırlıyorlar. Kuşlarsa değişen hava koşullarında hayatta kalabilmek için göçüp gidiyorlar başka diyarlara. Vücudumuz da değişen hava şartları için çeşitli tedbirler alır. Vücudumuzda bir an bile durmaksızın çalışan öyle bir sistem vardır ki, gece gündüz nöbet tutarak hastalıklara karşı kalkan görevi görür ve tedbirler almamızı sağlarlar. Vücudumuzun kusursuz donanımlı ordusu bağışıklık sistemimizin farkında mıyız? Akıl ve beceriden yoksun olmakla birlikte, binlerce kütüphanelik bilgiyi taşımak, hangi zararlı varlığın nasıl bir yöntemle yok edilmesi gerektiğini bilmek ve onu etkisiz hale getirmekle yükümlüdür bağışıklık sistemimiz. Aynı zamanda tanıştığı her zararlı bileşeni asla unutmayın. Onun için hususi yöntemler geliştirmek de vazifeleri arasındadır. Rabbimizin ol emriyle var edilmiş bu sistem, insan vücudu için hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemimizin havasıdır, suyudur. Olası beslenme bozukluklarının, demir, bakır, çinko gibi maddelerin, vitaminlerin eksiklikleri nedeniyle bağışıklık sistemimizin zayıflamasına ve birçok zararlı mikroorganizmaya karşı savunmasız kalmamıza neden olabileceğinin farkında mıyız? Bağışıklık sisteminin çökmesinin birincil nedeni strestir. Yoğun iş hayatı, hayattaki her olayı sıkıntı haline getirmemiz, Rabbimize dayanmayışımız veya gerekli gereksiz her konuyu irdelememiz bizi gittikçe daha gergin, daha sıkıntılı ve baskı altında bırakmaktadır. Stres, belirli seviyelerin üzerine çıkarak metabolizmamızda pek çok hormon salgısının oluşmasına, bazı hormonların çalışmasını durdurmasına neden olabilmektedir. İşte bu olumsuz durum hastalanmamıza, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı direncinin düşmesine, kanser ve ülser gibi hastalıklar başta olmak üzere baş, omuz ve sırt ağrıları oluşmasına neden olur. Farkında mıyız?
8: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de tromboflebitten bahsetmeye devam edeceğiz. En son tromboflebitin sebeplerinde kalmıştık. Tromboflebit neden oluşur? Sebepleri nelerdir? Bakacak olursak, yüzeysel tromboflebitin başlıca nedeni varisli damarlardır. Aileden geçen ve kadınlarda daha yaygın olan bu durum genç erişkinlik çağında ortaya çıkar ve yıllar geçtikçe ilerler. Bacak yüzeysel toplar damarları genişleyince damarın çeperleri incelir ve kıvrımlar yapmaktadır. Genişlemiş damarlarda kan akımı yavaşlar ve kandaki plazma ve hücreler çökmeye yüz tutar. Böylece kanın akışı iyice yavaşlar ve flebitin ilk aşaması olan kan pıhtılaşmasına yol açan bir mekanizma oluşmuş olur. Pıhtılaşmadan sonra damar çeperi pıhtıyı çözmek için iltihap oluşturur. Bu dönemde hasta ağrı, duyarlılık ve kızarıklık gibi belirtilerin farkına varır. Bazen bir darbeden sonra da flebit oluşabilir. Derinin hemen altındaki ince çeperli toplar damar herhangi bir nesneye çarpma sonucu yaralanabilir. Normalde damarın içi kaygan bir yüzey oluşturarak pıhtılaşmayı önleyen bir hücre tabakasıyla kaplıdır. Darbe sonucu bu tabaka zedelenince düzensiz yüzeye değen kan pıhtılaşmaya başlar. Bunun dışında toplar damarlardaki varis genellikle gebelik sırasında ağırlaşır. Bunun iki nedeni vardır. Rahmin, içerisinde bebek bulunduğundan dolayı belli bir cesamette büyüklükte olan rahmin, leğen kemiği etrafındaki toplar damarlarına baskı yaparak bacak toplar damarlarını şişirmesi, yine gebelikteki bedendeki bütün destek dokuları gevşeten hormonların salgılanması sonucu damarın çeperlerini gevşemesi ve sonuçta da genişlemesi sonucu oluşmaktadır. Bunun dışında damar içerisine herhangi bir girişimsel işlemin yapılması, enjeksiyon yapılması da yüzeysel tromboflebite neden olmaktadır. Yani damar yolundan tedavi alınan hastalarda veya kan alınan kişilerde uygun işlem yapılmazsa, buradaki damarlar zedelenilirse o damarda ve kolda da tromboflebit gelişebilir. Bazı durumlarda herhangi bir nedenle hastanede yatan hastaya uzun süre damardan sıvı verilmesi, yani serum takılması gerekebilir. Bu durumda iğne damarı tahriş edebilir ve sonuçta pıhtılaşma, ardından da iltihap ortaya çıkabilmektedir. Uzun süre susuz kalma, yani dehidratasyon, bazı romatizmal hastalıklar ve bazı ilaçları kullanmak da tromboflebit riskini arttırmaktadır. Diğer nedenler arasında ise kadın pıhtılaşmaya yatkın olduğu bazı kan hastalıkları ile büyük ameliyatlar sonrası ya da hastanın uzun süre hareketsiz kaldığı durumlar sayılabilir. Kanın pıhtılaşma yeteneğinin ileri derecede artışı, dolaşım sistemi yapılarının, yani damarların iç yüzeyini örten katmanın hasarı ve bir engel yüzünden kanın damarlarda dolaşmasının güçleşmesi başlıca neden olan faktörler olsa da, tromboflebit hastalarında kanın pıhtılaşma yeteneğinin ileri derecede artışı daha sık rastlanan neden olmuştur. Bunun dışında bazı kanser türlerinde, özellikle pankreas kanserinde, daha önce hiçbir varis ya da flebit yakınması olmayan kişinin bacaklarında aniden yüzeysel flebit oluşabilmektedir. Bu tür flebitin bir özelliği gezici olmasıdır. Bir gün bir bacağın alt kesiminde ortaya çıkan flebitin birkaç gün sonra öteki bacağın üst kesiminde oluştuğu görülür. Böyle bir flebit ciddiye alınmalıdır ama başka belirtiler olmadan kanserin ilk belirtisi olarak yorumlanmaması gerekir. Ayrıca belirtmek isterim, özellikle bacaklarda tromboflebite neden olan durumlar arasında ayak tırnakları veya parmak aralarındaki mantarlar, ayak hijyeninin iyi olmaması, derinden kesilen tırnaklar, hijyen kurallarına dikkat edilmeden yapılan pedikür işlemleri, uygun olmayan ve ayakları sıkan ayakkabılar gibi bir şekilde enfeksiyona neden olan durumlar da söz konusudur. Peki tromboflebit riskini artıran durumlar nelerdir? Sıralayacak olursak, hastalık ya da ameliyat nedeniyle hastaneye yatmak, pıhtı oluşumuna yatkın bir birey olmak, kişide kalp pilinin olmuş olması, obezitenin olması, bazı doğum kontrol haplarının kullanılması, sigara içmek, uzun süre oturuyor pozisyonda bulunmak, varislerin olması, varisli hastalarda ise gebelik, loğusalık, uzun süreli hareketsizlik ve hormon kullanımının olması, damar içi ilaç enjeksiyonunun yapılması, kişilerde daha önce veya ailesinde tromboflebit öyküsünün olması, kişinin 60 yaşından büyük olması, özellikle karın içinde kanseri olan hastalarda tekrarlayan gezici flebit durumlarında tromboflebit riski artar. Bunun dışında aslında benzer mekanizmalar ile oluşan tromboflebit ile derin ven trombozu bazen karışabilmektedir. Bunların da ayrımını yapacak olursak, ayrımlarına biraz değinecek olursak, tromboflebit ile derin ven trombozu nasıl ayırt ederiz? Tromboflebit, yüzeysel toplar damarları ve varisleri tutarken, derin ven trombozu, yani kısaca DVT dediğimiz durum, derin toplar damarlarda tutulum söz konusu yapar. Tromboflebit çoğu zaman kendi kendine geçebilen bir durumdur. Bu şekliyle DVT'den kolaylıkla ayrılır. İkisi de tehlikelidir aslında ama DVT'de, yani derin ven trombozunda, pıhtının akciğerlere gidip hayati tehlike oluşturabilen akciğer embolisi oluşturma durumu daha sıktır veya pıhtı olduğu yerde gidip orada da yapışabilmektedir derin ven trombozunun içerisinde. Bu durum tromboflebitte de olabilmektedir. Bazen oluşan pıhtı uzun bir süre toplar damar içerisinde kalabilmekte ve ağrı ile beraber bazen de enfeksiyon hadisesinin tekrarlanmasına neden olmaktadır. Hastalığın kendi kendine geçmediği durumlarda veya sistemik, yani genel olarak ateş yükselmesi ya da titremenin buna eşlik ettiği durumlarda ağızdan hafif dozda 5 ila 7 günlük antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir. Bu tedaviye ek olarak çeşmenin soğuk tarafından alınan su ile yapılan kompres uygulamaları her saatte 15 ila 20 dakika süreyle uygulanmalı. Erken dönemde rahatlama

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: Kamu Spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçete size antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Adi FM

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den Bir Akademisyenin Sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Libras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

olmaz, yoksa zehr olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: UFM. Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Bu hep böyle. Bin yıl geçse de çözememiş hiç kimse. Biliyorum herkes

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.